motho yona ke ya sekete magolo a robonga mashume a supide ka metso e mmedi 1972.